0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Evrenin sonsuz bolluk ve bereketi üzerime akıyor. Ben kendimi tam da olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Paranın bana her yerden bolca akmasına izin veriyorum.

0: Bugün böyle gelirken radyoları değiştiriyorum. Bir tane böyle bir tip denk geldi radyoda. Böyle bir şeyler anlatıyor. Ya yani tam bu kadar egzajere değil ama böyle böyle işte falan filan aman duman dedim ne oluyor ya.
1: Doğan canlı yayında en iyi.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Yeniden selamlar sevgiler benim kıymetli kaymaklı dinleyicilerim, merhaba. Bir dinleyicim yazmış, Doğancan ne manyaksın ya. Düşünsene az önceki o olumlamaları, motivasyon konuşmalarını yaparken seni ilk kez dinleyen, ilk kez Süper FM'i açan birisi acaba ne düşünmüştür? Diyor Sercan. Sercan Bey niye, ne yaptık, analarına mı sövdük sanki ne? Güzel güzel dualar, temenniler.
0: Lütfen. Hadi
1: önce yoklamamızı alalım. Günün konu başlığı bugün bomba çünkü.
0: İstanbul'dan Edirne'ye ailece vize başvurusuna giderken seni dinliyoruz. Çocuklarım Taha ve Zülal seni çok seviyor. Günaydın demiş. İstanbul'dan Edirne'ye nereye gidiyorsunuz vize başvurusu için? Ne mana? Mahmut?
1: Mahmut? Arkadaşlar bu arada
0: benim vizem çıktı. Benim vizem çıktı. Bir sene aldım. Daha da yayına gelmem. Bir gideceğim, göreceksiniz hepiniz. En son da bir seneydi vizem. Bu sefer daha uzun vadeli bir sportif faaliyet bekliyordum. Ama yine bir sene çıktı, o olsun. Bu devirde ya çok böyle enteresan bir şekilde o vizeler verildiği için, atıyorum adamın 3 yıllık vizesi var, bir sonraki başvurusunu da veriyorlar ona 3 ay gibi durumlar olduğu için ben yine şükür ediyor. Siz red alanlara da kocaman bir göndermek istiyorum.
2: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol. Süper
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Doğancan merhaba.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Zeynep ben, Ankara'dan.
2: Hoş geldin Zeynep, tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
1: Ben kütüphaneciyim. Seni çok uzun yıllardır dinliyorum ve şu an kalbim acayip atıyor, sana anlatamam.
2: Abart. Hoş geldin. Kütüphaneciyim dediğin, oraya geliyorlar, kitap alıyorlar, emanet, sonra geri geçiyorlar gibi mi yoksa?
1: Ya bizimki şöyle, ben özel bir vakıf kütüphanesinin müzesi var. Üst katımda da kütüphanesi var. Bizimki daha çok böyle sergilemek amaçlı gibi. Orada işte çocuklarla etkinlik yapıyoruz ve gelen, müzeye gelen ziyaretçilerle bakıyorlar.
2: Hadi bakalım. Peki bugün kötü geçen buluşmalarımızı anlatıyoruz. Hadi dökül, siftahımızı atalım seninle.
1: Önceki mesajımda biraz uzun yazmıştım. Bana şey yapmıştım. Biraz yeter falan demiştim.
2: Mümkün.
1: Biraz daha kısa tutacağım.
2: Evet.
1: Şöyle işte pandemi dönemindeydi. Daha tekrardan yeni açıldı ortalık. Ama böyle hastanelerde işlemler yapılmıyordu. Ben de diş hekimliğine gittim. Devlet hastanesine. Sonra orada bir tane kadın bana, ay ne güzelmişsin sen, ay ne tatlı kızmışsın, sen nerelisin, işte ben Amasyalıyım, o da dedi ki işte ben Tokatlıyım, o sonra nerede oturuyorsun, şurada oturuyorum dedi, ben de orada oturuyorum. Kadınla böyle bir kanka olduk. Sonra bana dedi ki şu anda dedi işlem yapamıyorum ama sen bana numaranı ver Zeynep, ben sana dedi şey yaparım, haber veririm işlem yapacağı zaman. Ben böyle şaşırdım ama tamam dedim. Ondan sonra biraz zaman geçti, beni aradı. Ne yapıyorsun, nasılsın canım? Yarım saat telefonda konuştu. Sonra o arada bir yerde benim bir oğlum vara getirdi.
2: Bu şey mi? Bu hastanede o danışmada olan kişi.
1: Hayır hayır, diş doktoru kendisi direkt.
2: Ha.
1: O kadar, numarasını verdi kadın bana.
2: Kız kurban seçer gibi senin ağzına baktı, dişleri güzel, iyi bundan olur mu dedi.
1: Sonra bir iki sefer daha böyle aradı, zaten oğlumdan da bahsediyordu. Sonra açık açık söyledi böyle. Ben de dedim ki o dönemlerde biraz şeydim böyle, annem işte biriyle tanış şey yap falan diyordu. Dedim tamam ya, ben şans vereceğim, belki de benim hikayem böyle başlayacak
2: tamam
1: dedim.
2: Evet, tatlı bir hikaye bu arada. Yani bir de kaynanan diş hekimi güzel.
1: Güzel de o yüzden diyor işte, işini abartıyor, çok güzel işi falan, mühendis oğlum diyor.
2: Evet.
1: Tamam buluşalım dedim, evimiz de o kadar yakın ki yani bir 5 dakika yok arası. Dedi ki cadde üzerinde şurada dedi bir yerde oturalım. Ama o da geliyor buluşmaya.
2: Evet.
1: Tamam dedim, ben de biraz çekingen biriyim. Tamam olsun dedim. Sonra gittik oturduk böyle. Çocuk hiç konuşmuyor o anca. Adam bana şey, kadın bana şöyle diyor. İşte oğlum nasılmış sorsana diyor. Bana diyor ki o da seni çok merak ediyor aslında diyor böyle. Ama çocukta bir anormallik vardı, bir asosyallik vardı sanırım.
2: Hı-hı.
1: Ama çok değişik bir ortamdı. Bir de böyle çikolatacı, kafe tarzı bir yerdi orası. İşte kadın bizi ikimizi tamamen yönlendiriyordu. Ben de hiç şey yapamadım, kalkıp gitmek istiyorum. Sonra ben gideyim artık falan dedim. Yağmur yağıyor.
2: Çocuk kaç yaşındaydı?
1: Çocuk da vallahi yani 26-27 tamam falan herhalde. Ben de o zaman daha 23-24 yaşlarındayım. Sonrasında da ben artık kalkayım dedim ama yağmur yağıyordu. Sonra dedi ki yağmur yağıyor, yağmuru bekleyelim. Ama acayip yağıyor. Benim şemsiyem var, onların yok. Dedim ya yeter ne olur ya, ben hani gitmek istiyorum. Sonra neyse kalktık birlikte. Ve bana bir de çikolata, şey, isteme çikolatası gibi bir paket hazırlamışlar. Onu verdiler.
2: Böyle şeyle tütülü mütülü falan bir şey mi?
1: Yemin ederim öyle süslü bir şeydi.
2: Kurdeleler var üstünde.
1: Kurdeleliydi. Ama böyle verdiler. Sonradan ben kadına mesaj attım. Böyle çok şey bir şekilde dedim ki ya kusura bakmayın hani ben anlaşabileceğimizi düşünmüyorum falan yazdım. O da sen bilirsin ama hani geri dönersen yine biz buradayız gibi bir mesaj attı bana.
2: Evet. Demek ki çocuğun hani böyle birileriyle iletişim kurma noktasında çok rahat olmadığı için annesi öne yok olmak istedi ama bari şey yapsaydı yani sizi yalnız bıraksaydı mecbur konuşacaktı çocuk yani.
1: Aynen öyle yani.
2: Kız belki nasıl, eli yüzü düzgün müydü, tipi düzgün müydü çocuğun?
1: Yani ya süprüm püklüm durduğu için biraz o kadar öyle bakamadım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: canlı yayında devam edecek.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Yetişkin bir bireysin diye anlıyorum.
2: Evet.
1: Günaydın.
2: 38 yaşındayım. Yetişkin.
1: Kurtarır. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Gözde Maraton'u arıyorum.
1: Hoş geldin Gözde.
2: Hoş bulduk. Nöbetten çıktım. Öyle akraba terörünü duyar duymaz anlatmak istedim.
1: Allah, o zaman sağlam bir mevzu var. Anlat, ne oldu?
2: 2000 yılında amcamla babamın bir şirketi vardı ortak, böyle mermer dekorasyon üzerine. Yaklaşık 2 yıl kadar bu şirket açık kaldı. Sürekli zarar eden bir şirket filan. Sonra bir sabah uyandığımızda amcam şirketin sekreteri ve şirketin aracı yoktu.
1: Şirketin aracı ve neyi yoktu?
2: Sekreteri.
1: Ana. Sekreteri aldım, bari arabayı bırak değil mi?
2: Aynen öyle oldu. Bunu da tabii 26 yıl geçti üzerinden. Yani hani bayağı etkiledi bizi. Ama şimdi akraba terörü deyince aklıma gelince biz ne yaşamışız diyorum gerçekten. Hadi amca şirketi batırdın. O yetmedi. Arabayı da aldım falan. Hayır, kızı niye götürdün? Ya da kızı aldın.
1: Bence bu hikayede yani en mühim olmayan detay kız zaten. Amcan evli miydi bu arada?
2: Evet. Evli iki çocuğu vardı.
1: Bizim oralarda başı batsın derler. ne oldu? Hele bir o dönemi anlat hatırlıyorsan az buçuk. Sen de 18 yaşındaydın bu olay olduğunda.
2: Evet tabii ya, çok net hatırlıyorum.
1: Dur bir dakika, matematiğim yok. 2000 dedi ya, ben onu 20 sene gibi hesapladım. Sen daha küçüktün.
2: Evet, daha küçüktüm.
1: Onun da yok matematiği. Sen kaç doğumlu oluyorsun 38 sen?
2: Ben 88 doğumluyum. Bu olay 2000 yılında oldu.
1: 22 değil 12 yaşındaydın o zaman.
2: Evet.
1: Tamam peki.
2: Yani
1: dur tamam. Almış sekreterle kaçtılar gittiler. Uzunca bir süre çıkmadılar mı ortaya?
2: Yani aile hayır giderken en komik de yeğenime mektup bırakmış. Yeğenime mektup bırakmıştı. İşte ben gidiyorum, işte aşık oldum falan gibi. Biz o mektupla aslında anladık. Tabii sonra bilen bir sürü insan varmış. Hani biz şurada gördük, burada gördük yana, biz hiç anlamadık. Hele benim babam Safa hiç anlamamış. Yani gözünün önüne neler dönmüş, neler yaşanmış.
1: Sonra ne oldu? Ayrıldılar.
2: İstanbul'a gittiler. Tabii para bitti. Şirketten aldıkları götürdükleri kartlar ödenmedi. Bitti. Para bitti. Arabayı sattılar falan. Sonra kız dedi ki yeni birini buldu amcamın, artsın. Amcama koydu tekmeyi. Ama bu sefer yengem kabul etmedi. Amcam uzun yıllardır bizden ayrı, yani aileden aforoz bir şekilde İstanbul'da yaşıyor.
1: Bir başına çocukları.
2: Çocukları yengem büyüttü, biz hep beraber yani.
1: Hani çocuklar da çok öyle görüşmüyor amcayla.
2: Yani çok değil, evet, hani öyle bayramla falan.
1: Üzücü. Hani... Ya bir insan kendine bunu niye yapar ya? Evliliğinde mutsuz olabilirsin ama her şeyin yolu yordamı var. Ayrıl efendi gibi güzelce. Aynen. Hani tamam bak, bu savunabileceğim bir şey değil benim tabii ki evliyken birine aşık olmak. Fakat diyelim ki insanız, kimse de hiçbir konu hakkında büyük konuşmasın. Böyle bir şey mi hissettin? Hemen o zaman o mevcut evliliği bitireceksin. Dürüst davranacaksın. Demiyorum ki ben başkasına aşık oldum de. O bir tercih meselesi ama o evliliği bitirmen lazım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle? Ankara'dan Mustafa Hoca.
1: Hoş geldin hocam. Aa, sen hoş bulduk. Şeyde de vardın değil mi parkta?
2: Evet, o hafta bir gün böyle.
1: Tamam, hatırladım. Evet, doğru.
2: Kavimler göçü gibi.
1: Ay sorma valla. Daha çok şey gibiydi. The Walking Dead diye bir zombi dizisi var ya. Orada, evet. Orada tek dönüşmemiş kişi bendim. Allah
2: razı olsun. Hadi buraya çöküyoruz, çökemiyoruz.
1: Evet, gerçekten ya. Hocam, sana 10 puan değerinde bir soru geliyor. Hazır mısın?
2: Hazırım, her zaman.
1: Tayfun'un bu az önce çaldığım Hadi Yine İyisin şarkısında, klibinde de Tayfun hangi enstrümanı çalıyordu?
2: Tabii ki saksafon.
1: Bravo, hemen de bildin.
2: Yani yaşımız ona yetiyor. Boyun hareketleri önemli, saçının o ense kısmı önemli.
1: Değil mi? Tayfun. Şey, Elvis Presley yan çarı gibiydi zaten. Evet. Tayfun bayağı hani o dönemin havalı isimlerinden. Peki, bugün kesinlikle. Dolandırılma hikayeleri nedir başımıza gelen?
2: Ben bir dolandırıldım. Ben değil, benle beraber en az 1000 kişi dolandırıldı. Aha. Biz haberlere çıktık.
1: Aa, ne oldu?
2: Tabii. Çünkü haberi yapan muhabir de bizim 1000 kişiden biriydi. Aa. Falan.
1: Ne? Tosuncuk mu?
2: Yok, biz karavan mağduruyuz. Ben bir kimyacı, bir karavan ya. Ben bir karavan aldım fakat alamadım. Parasını yatırdık. Adam dolandırdı gitti diye yaklaşık 1000 kişiyi. Mahkemeye veren, dava açan, kazanan ama hiçbiri sonuç alamadı. Çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlamıştı.
1: Ne peki bu karavan dolandırıcılığı?
2: Aynen öyle karavan dolandırıcılığı.
1: Nasıl peki bu kadar güzel hasılat yapabildi? 1000 kişi birden nasıl etkilendi bu durumdan?
2: O zaman 2021 senesi tam pandemi dönemi, bu karavanların iyice patladığı dönem.
1: Evet.
2: İşte herkes alıyor, sıraya giriyor vesaire. Ben de öyle sıraya girdim. Benim handikapım şu oldu, ben parayı peşin verdim birçoğumuz gibi. Sonrasında malzemeyi alamadım, dolar yükseldi, şöyle oldu böyle oldu diye öteledi, en sonunda da kayıplara karıştı. Ve işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Allah bu adamı benim karşıma Kızılay'da çıkardım. Şirket Manisa'da Doğancan. Bu şirket Manisa'da, Kızılay'da benim çalıştığım okulda. Öğle arasında dışarı çıktım, şöyle karşıma dikti benim.
1: Peki bir şey diyeceğim. Yani dolandırıldığını öğrendikten sonra mı karşılaştın?
2: Tabii ki. Ama işte yalan yuva aşağı yapmış. Aman ben ya, bizim silahımız kalemimiz Doğancan. O yüzden gerek yok. Konuştum ama yalan yuva yapmış ağzına. Şöyle vereceğim, böyle yapacağım, bir sürü yalanlar. Mafyatik konuşmalar vesaire. Giden gitti yani, başımızın gözümüzün sadakası olsun
1: ya
2: dedik ama.
1: Ya niye olsun ya, sadakayı çok bana verin sadakayı çok istiyorsanız. Bir şey soracağım, bugünün değeriyle o gün verdiğin para ortalama bugünün rakamıyla ne kadara tekabül ediyor? O karavanı bugün almak istesen ne kadar?
2: 350K.
1: 350 bin bugünün parasıyla ama. O zaman mı 350 verdin?
2: O zaman 45 bin lira para verdim.
1: Ha,
2: 2021.
1: Karavan mı var ya 350 bine?
2: Var yani, orta hali.
1: Bu şey mi arkada, çekiç olarak bağlanan mı yoksa arabaya bağlanan karavan?
2: Tabii çekme karavan dedi.
1: Onların piyasası öyle mi ya?
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Geçer geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Mustafa Kemal, günün aydın olsun. Neşen daim, huzurum bol, cebim para olsun kardeşim benim ya.
2: Abi eyvallah, sağ ol ama sen sanki daha birkaç gün önce yayına bağlandın.
1: Hayır, ben 6 ay önce yayına bağlandım.
2: Doğru söyle.
1: Evet.
2: O zaman yine bir başka Mustafa Kemal'le konuştuk yayında. Tanıyalım evet, abi, olabilir. Ne iş yapardın?
1: Vallahi Doğan canım, ben seninle daha önce konuşmuştum, bağlanmıştım. Hani cezaevinde elektrikten dolayı yatan, 3 yıl yatan o bassız esnaf vardı ya hani.
2: Hatırladım. Elektrik borcundan bir şeyler olmuştu
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Ay ne üzülmüştük sana o gün, hatırlıyorum ya.
1: Hayır. İnan Doğan canım, hayatım değişti güzel kardeşim benim.
2: Öyle diyeceksin, bazen, ne diyeceksin
1: evet,
2: artık.
1: Evet öyle. Bazen...
2: Bu şey gibi, şimdi yakın zamanda da şimdi yayında böyle şeyleri çok konuşmak istemem, fakat bazı kişiler böyle... fenomen diye adlandırdığımız, Instagram'da tanıdığımız, tam olarak ne iş yaptığını bilmediğimiz bazı insanlar ceza alıyor. Cezaevinden çıktıktan sonra şey diyorlar ya, o kadar güzel ilgilendiler ki, o kadar iyi geldi ki, o kadar falan filan diye böyle hani o... şey yapıyorlar onlar. Bir daha lütfen almayın beni.
1: Kardeşim, onlar işin farklı tarafına bakıyorlar. Şimdi başımıza gelen bazı felaketler ettiğiniz duanın kabulüdür. Ben oradan çıktıktan sonra her şeyin çok daha değişti. Çok daha pozitif, çok daha her şey olumlu oldu Doğan canım.
2: Abi iki cümleyle neden bu cezayı aldığını bir daha hatırlatır mısın?
1: Elektrik borcum vardı, ben iflas etmiştim, esnaftım. Aynı borcu ödeyemedim sürekli. Borçtan dolayı kesildi, ben de bağladım. Meğersem hiç makine katamadığım için bana karar verilmiş hakkımda.
2: Ha, yani kaçak elektrikten ötürü ne kadar ceza aldın?
1: 3 yıl 1 ay 15 gün ben kapalı ceza infaz kurumunda kaldım.
2: 3 yıl kaldın mı?
1: Tabii ki.
2: Aa, millet adam öldürüyor da 15 günde çıkıyor.
1: Kardeşim
2: ya.
1: Benim daha tabii cezam bile yok ya.
2: Ana.
1: Neyse, ben sonra hemen konuya geleyim. Şimdi insan başına bazı felaketlere gelince bazı şeylerin değerini anlıyor. Ve ben bunu yaşadım Doğancan. Çıktıktan sonra yaşadım. İnsan iki şey için. Bak, iki şey için birçok şeyin vazgeçtiğine göz alıyor. Eşinden, çoluğundan, arkadaşından, parasından, arabasından, her şeyden. Biri sağlığı, biri özgürlüğü kardeşim benim.
2: Doğru.
1: Bu ikisi kadar değerli bir şey yok. Eskiden benim işim deniz kenarında. Otururdum böyle, denize bakardım cezaevine girmeden önce. Şimdi var ya Doğancan, o denizin turkuazının, mavisinin, lacivertinin, beyazının hepsinin keyfini dibine kadar çıkartıyorum kardeşim. Dibine kadar. Ya diyorum, yarın ölecekmiş gibi yaşıyorum kardeşim. Benim önerim bu. Yarın ölecekmiş gibi her anın keyfini çıkartın.
2: Ne güzel söylüyorsun.
1: Can sıkılabilir, moral bozulabilir, çok şeyler gelip başına gelebilir. Ha, olmadı mı? Hiçbir şey yolunda giderken bazı şey ters mi gidiyor? Aç kardeş sabahleyin, aç Doğan canımı dinle. Ağrı kesici gibi adam, vitamin gibi adamsın kardeş.
2: Aslında hep söylenen o klişe cümle, yani bazı şeylerin kıymeti elden gidince anlaşılıyor hesabı. Seninki de
1: tabii ki.
2: Ne kadar aslında kıymetli şeylere sahip olduğunu anladın değil mi?
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Doğan canlı yayında devam edecek.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Geçen hafta şu dakikalarda biz sizle Fethiye'de çıstak çıstak yapıyorduk. Bugün de geldik yine Kürkçü dükkanına.
2: Evet ya, güzel bir haftaydı.
1: Arkadaşlar, Kadir Hoca bir şekil yapmış kendine, görmeniz lazım. Fethiye bu kadar mı yarar ya? Saçlar uzamış, boylar böyle şeyler. Yani hakikaten insan daha kaliteli yaşadığı zaman, evet, hani kalite kime göre, neye göre tabii, orada hani bu şehir kargaşasından uzak, daha nefes alabildiğiniz, güzel şeyler yiyip içebildiğiniz, trafikten daha uzak olduğunuz falan filan bir yerde olunca yansıyor değil mi insanın ruh halini?
2: Ya ben onu demeye çalışıyorum Doğancan. İstanbul evet güzel bir yer ve İstanbul hakikaten maddi olarak yani çok da güzel paralar kazanabildiğimiz bir yerdi. Ama düşündüm, dünyana bir kere geleceğiz yani, bir kere yaşayacağız ve hani bu tercihi yapmak zorunda, iyi ki de gelmişim buraya. En doğal şeyi yiyoruz biz burada.
1: Değil mi?
2: Yani havası çok temiz, sen de geldin gördün. Mis gibi yerde, trafik derdin yok yani, işe gideceksin mesela. 5 dakika kadar evden sen yetişebildiğim bir yerde yaşıyorsun. Evet. O yüzden... Ya dünya kargaşası lanet olsun yani, parasına dedim, işine gücüne, en doğru karar bu şekilde. En azından ben kendimiz için, belki geç kaldık, 30 senedir İstanbul'da yaşıyoruz ama en az çocuklarımız daha rahat büyüsünler diye böyle bir tercihte bulundum. Sen de gelip gördün. O yüzden hakikaten doğru tercih yaptım. Evet, her gün biraz daha hissettiğim için daha mutluyum o yüzden. Yani yarın hakikaten insan yüzüne bakınca yani yaradı anlaşılıyor hakikaten. Ya.
1: Evet evet, hakikaten. Bu vesileyle Fethiye'den dinleyenlere de ayrı bir selam. Oraya geldiğimde böyle sağda solda denk geldiğim bir sürü dinleyicim vardı. Onlara da günaydın. Evet, bugün hangi yıllara gidiyoruz? Ne var?
2: Şimdi önce bir 1930'lu yıla gideceğiz Doğancan. Avrupa'da, Romanya'da o zamanlar böyle 2. Dünya Savaşı öncesindeki dönemlerde faşist yönetimler, işte komünist yönetimler falan, bir sürü yönetim gelir ve onlar da böyle insanlar çok zorlar. Bunlardan bir tanesi Romanya. Romanya'daki hükümet böyle insan acayip baskı yapar ve insanların böyle bütün keyif aldığı her şeyi yasaklarlar. Aklına gelen ne varsa yasaklarlar ve bunların içerisinde iskambil oyunlarını da yasaklıyor derdi. Ve iskambil oyunları yasaklandığı için, bir de insanlar çok baskı altında olduğu için çok fazla göç oluyor bölgeden daha rahat yerlere ve bir tane adam çıkıyor ortaya. Enteresan bir adam ve günümüzü hakikaten böyle etkileyen bir iş yapacak bu adam. Adı da Ebrahim Herzanu diye bir adam. Ebrahim Herzanu. Bu adam normalde diş fırçası yapıyor ve plastik kozmetik ürünleri yapıyor. Ve bu adam Romanya'yı terk ediyor. Geliyor bugünkü Filistin bölgesine yerleşiyor. Ben diyor burada yaşayacağım diyor. Ama sürekli o iskambil oyununun yasaklanması üzerine bir şey yapmak istiyor ve iskambili plastik ustası olduğu için bu adam böyle çöplerden atılmış plastikleri topluyor ve iskambili kağıtlarını plastikten yapmaya başlıyor. Böyle hani kart kağıt olmadığı için yasağı böyle delirin diye ve bunlara şekilleri çizemediği için sayı yapmaya başlıyor. Onlara renkler veriyor ve onları oynamaya başlıyor. Tabii o zamanlarda insanlar bu yasak buna da gelir mi korkusuyla kimse satın almıyor ve bu adam da satmak yerine gidiyor böyle akşamları birine kendisini misafir ediyor ve yanına bu oyunu götürüyor, orada oynamaya başlıyor. Ve bu daha sonrasında tabii çok popüler hale geliyor. Hatta 1977 yılında Amerika'da dünyada en çok satılan oyuncak haline geliyor. Oyuncak olarak başlıyor ilk başta. Tabii daha sonrasında buna bir oyun, bir isim vermek lazım. Adına Rummikub diyorlar. Rummikub. Ve bu paketlerini üzerine Rummikub, işte oyunun kuralları yazıyor ve kurallarda diyor ki oyun bittikten sonra ilk kurallara uygun bitiren kişi elini masanın üstüne koyacak ve tamam ben bittim demesi lazım. Yani okey ben bittim demesi lazım. Sonrasında bu oyun Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldiği zaman tabii İngilizce konusunda malum insanımız biraz kendisini geliştiremediği için, böyle İngilizce çok fazla bilemediğim için bu oyun geliyor. Şimdi açıyorlar hani kağıt üzerindeki resimlerden oyun nasıl oynadığını çözüyor çocuklar, tamam. Ama şimdi bu oyuna bir isim vermek lazım ya.
1: Sadece sayılar var. Ben bilmiyordum bu arada Rummikub'u. Girdim baktım ve anladım hikayenin nereye bağlanacağını. Evet.
2: Şimdi Rummikub demek de biraz hani elini maskeye vuracak Rummikub diyecek zor olduğu için o kağıt üzerine okumaya çalışıyoruz falan, bir şey anlaşılmıyor ama orada tamam yani okey yazsın büyük yazdıkları için bizimkiler daha bu oyunlar demek ki okey, yani isminin okey olduğunu, kağıt üzerinde okey yazsın sadece okuyabilirsin okey demeye başlıyoruz. Oyunda da okey olarak kalıyor. Yani oynadığımız okey isimli oyun aslında bizim coğrafya kader dediğimiz, yani İngilizce bilmediğimiz için o zamanlar bu oyunu oynamaya başlayanlar.
3: Ay ne olmuş, iyi ki de bulmuşlar, iyi ki de iyi ki de oradan oraya doğru. Rumi Kup ne Allah aşkına hocam, bu bakıyorum şu anda baya böyle hani bir strateji üzerine kurulu bir oyunmuş bu Rumi Kup. Ve şey arkadaşlar, bildiğiniz okey taşları var üzerinde, yine okey taşı yani böyle 7 8 9 10 okey taşı, ama oynanma stili başka ve ıstakası yok görselde gördüğüm kadarıyla, ama onu yapamadıkları için okey'e döndürmüşler herhalde. Yo, ıstakası var mı yoksa bunun?
2: Bakayım. İstakası var, var varmış var. Yani bizim Türkiye'deki oynadığımız işte normal dünyadaki Rumi Kup'la bizim okey oyunumuz çok farklı, çünkü bizim tamamen oyunu kendi üzerinde kuruyor. Bu da büyük zeka gerektiren bir şey aslında. Yani taşlar geliyor sana, oyun kurallarını bilmiyorsun ve kendin üretiyorsun. İşte yetmiyor, okeyde yeni yeni oyunlar falan üretiyorsun. Bu da aslında büyük bir zeka. Ama isim olarak da dediğim gibi okey.
1: Biz okeyciyiz hocam, en güzeli.
2: Evet, evet.
3: Evet hocam, bu hikaye biraz uyduruktu. Daha güzel bir şey yok mu?
2: Hazırsan geliyor.
3: Evet.
2: Şimdi Hindistan'ı İngilizler sömürdüğü zaman tabii askeri üniformalara giriyorlar, insanlara böyle sert sert bağırıyorlar falan. Hint insanlar da biliyorsun malum çok rahat giyinen insanlar ve böyle geniş şalvar tarzı kıyafetler giyiyorlar ki İran Hindistan tarafında hep aynı kıyafetler giyiliyor. Ve Hintliler onlar da şey paycam demiyor. Yani giydikleri kıyafete paycam, pay ayak demek zaten. Cam da giydikleri işte ayak kapatan kıyafet anlamına geliyor. İngilizler burada o dar askeri üniformalarla insanları işte bağırıp çağırırken Hintlerin de bu kadar rahat giyinmeleri İngiliz askerlerinin dikkatini çekiyor. Şimdi onlar gibi giyinmek istiyorlar aslında, yani rahat giyinmek istiyorlar.
1: Tamam.
2: Ama bu da bir disiplin gereği olduğu için, bir onların üzerine baskı gereği olduğu için o kıyafeti giymek isterken ama giyemiyorlar ve bunları diyorlar şöyle yapalım. Gizliler bunlar kendine paycam alıyorlar ve gece işte kimse olmadığı zaman eve gittiği zaman üstlerini çıkartıp rahat rahat oh be deyip giyiyorlar. Sonra Osmanlı Devleti 1800'lü yıllarda işte başı her sıkıştığında İngiliz askerlerinden yardım ister. Ve İngiliz askerleri gelip Osmanlı'ya o resmi üniformalarla geliyorlar. Ama akşam uyumaya gittikleri zaman o Hintlilerden gördükleri paycamları giyip öyle yatağa giriyorlar. Ve Osmanlı askerine dikkatini çekiyor. Ya bunlar çok rahat bir şekilde işte gece yatağa girince işte paycam giyiyorlar.
1: Pijama.
2: Biz de bunu giymeye başlıyoruz. Yani o paycam dilimize dolanacağın pijama olarak geliyor.
1: Parcam, parcam, parcam, parcam, parcam, pijam, pijam, pijam, pijam, pijama. olarak
2: geldi
1: günümüze işte. De geliyor.
2: Yani işte bu normalde işte Hintlilerle İranlıların giydiği, İngilizlerin kimse görmesin diye gece yerleri giymiş olduğu bir kıyafet bizim günümüze geceleri giymiş.
1: Bak birisi şey yazmış. Okey hikayesini beğenmedin, hoca sana tuman hikayesi anlatıyordu anca. Evet, güzelmiş. Demek ki pijama da oradan. Şimdi böyle hep söylediğimiz bazı kelimeler bizim çok böyle normalimiz, rutinimiz olduğu için onun kökü, hikayesi, nereden geliyorsu bunları çok düşünmüyoruz. Nereden aklım? Mesela ben zannetmiyorum ki hiçbirimiz oturalım düşünelim. Ulan bu pijama nereden geliyor acaba diye merak edip bakmıyor insan ister istemez. O yüzden güzel faydalı bilgiler oluyor bunlarda.
2: Ama şöyle söyleyeyim Duvarcığım, 6-6,5 yıldır hep bir şey anlattığımız için burada aslında öyle hani yeni bir şey anlatacağım, yeni bir şey anlatacağım moduna girince istersen insan böyle yani oturduğu yerden yarın anlatayım deyince pijama giyiyorsun, aa bu nereden geldi şu an deyince böyle hani geliş yeri de böyle garip olun görüyorsun yani sömüren evet. Bir adam.
1: O kadar tükettim ki diyorsun hikayeleri, tumana kadar gittik ha.
2: Güzel
1: faydalı bilgiler. Peki hocam. Peki sağ olun. O zaman haftaya görüşmek üzere.
2: İnşallah
1: kardeşim. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olasın. Kadir Koç buradaydı. Tarih hocamız yine bize türlü türlü bilgilerle geldi.
0: Doğan canlı yayında en iyi.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
5: Vay vay vay vay vay vay.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Denizli'den Yasemin.
2: Hoş geldin Yasemin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Çalışıyorum. Ben atanamayan coğrafyacıydım.
2: Ha, konuşmuştuk galiba.
1: Evet, birkaç defa konuştuk.
2: Peki gelelim mevzuya. Ne geldi başına dost kazığı bugünün konusu?
1: Valla az önceki abinin bir benzeri diyelim.
2: Aha, ne oldu?
1: Şöyle, ben 2002 yılında üniversite sınavını kazandım. Aynı gittiğimiz dershanenin hafta sonu bölümünde ben mezun gruptaydım. Kız hafta sonu grubundaydı. O da aynı bölümü kazandığı için bizi rehberlik öğretmenimiz tanıştırdı. Bakın, siz aynı sınıfta olacaksınız. Hani birlikte arkadaş olun birbirinize. İyi, tamam. Ondan sonra ailelerimizi tanıştırdık. Kayda falan benim dayımla birlikte, hep onun babası falan, hep birlikte gittik. Kuzenim gilde 4-5 gün kaldık. Birlikte kalacağımızı planladığımız için ev aradık, bulamadık falan. Neyse, sonra o bir şekilde bir yurda yerleşti. Ben İstanbul'da olan akrabalarımın yanında kalmaya başladım. Arkadaşız, görüşüyoruz, memleketliyiz falan, neyse.
2: Kız de hadi okul
1: geri geldik. O süreçte ben Denizli'de inşaat mühendisliğinde okuyan bir zat-ı muhteremle bir ara bir sevgili olmuştum. Ondan sonra bu kişiyle geldikten sonra dershanede çalışmaya başladım. Tekrardan karşılaştık, tekrardan sevgili olduk.
2: Tamam.
1: Neyse, bu kız da Denizli'de bir kurumda çalışıyor. Artık eve çıkmaya karar vermiş. Dedim madem, hadi gel birlikte kalalım. Tamam. Olur dedi.
2: Senin de o sırada sevgilin var artık ve sen de o kızla Denizli'de ev arkadaşı oldun.
1: Evet, ev arkadaşı.
2: Tamam.
1: Ondan sonra bu arada çocuk da üniversiteyi uzattığı için bitirmemiş durumda. Cebinin harçlığını, affedersiniz, ayağının çorabına varıncaya kadar ben karşılıyorum.
2: Salak Yasemin.
1: Yıl 2007, bilmem ne marka, en üst seviye bilgisayarı, okulu bitirsin diye şahsiyete ben o zaman için 3,5 milyara mı ne aldım, sıfır bilgisayar.
2: Salak Yasemin.
1: Bu biz evde falan üstü takılıyoruz, görüşüyoruz, şey yapıyoruz. Bana arkadaşlarım diyor ki, ya bak, bu kızın gözü göz değil, bu kıza dikkat et, bu kız normal değil. Yok diyorum, ben arkadaşıma güveniyorum, o size öyle geliyor, onun yapısı öyle falan, ben böyleyim. Neyse, bir gün bir ortam oldu bizim akşam. Ben garip bir yakınlaşma hissetmeye başladım. Lavaboya falan gitti bahanesiyle. Odadan çıkıyorum. Bir fısıldama oluyor. Ondan sonra geri geliyor. Bir ayrışma oluyor gerçekten. Ben huylandım. Neyse, bir süre sonra yatış pozisyonuna geçtik. Şahsiyet salonda yatıyor. Biz de odalarımızdayız. Şeytan beni dürttü. Kalktım, Şahsiyet'in telefonunu çaktırmadan aldım. Birbirleriyle aylardır olan mesajlaşmalarını açtımlar, canımlar, dedim. Bu arada kız da bana diyor ki, benim kriterlerim var, benim sevgilim şöyle olmalı, böyle olmalı, bilmem ne. Yalanın biri bin para, bana da diyor ki, sen salaksın, bu çocuğu be istiyorsun, bundan ayrı, sana adam mı yok, bundan bir şey olmaz, bana da o yönden de gaz veriyor. Neyse, sabahleyin İşe gitmek için ikimiz de evden çıkacağız. Ama ben rahatsızlandım gördüklerimden sonra. Dedim ben işe falan gitmeyeceğim. O da bir dershanede çalışıyordu. O evden çıkarken bunlar ikimiz iyi, hadi ben de çıkayım falan oldu. İkisi birlikte evden çıktı. 3 katlı apartmandan 10 dakikada inemediler. İyice kötü oldu. Akşama kadar yattım. Böyle kusmalar, baş ağrıları, ağlama krizi. Akşam üstü oldu. Kızın geleceği saati hızlı şey yaparak ben Şahsiyet'e eve çağırdım. Gel dedim, ben hasta oldum iyice. Beni doktora götür. O da gel. Ondan sonra gelirken kıza güller alıp geldi. Benim verdiğim parayla yerden bana bir...
2: Arkadaşın hastalandı. Geçmiş olsun çiçeği ayağına.
1: Hayır, bana değil.
2: Hayır işte, tamam, kıza alıyor. Arkadaşın hastalanmış, geçmiş olsun, ayağını almış.
1: Geldi bu. Ben hazırlanma bahanesiyle içeri girdim. O esnada onlar da kapıda konuşuyorlardı. Sonrasında o arada gülü falan vermiş bu ona. Ben de dalgınlıkla yapıyormuş gibi hem onun anahtarını hem kendi anahtarımı aldım. İndik aşağıya bir şahsiyetle. Sonra bir yoklandım. Aa dedim, kızın anahtarını da aldık. Şimdi geri çıkamayacağım, sen versene dedim. Bu da fırsatı kaçırmak istemedi. Girdi içeri. Ben de sessizce onun arkasından şey yaptım ve kapıda bunları uygunsuz vaziyette arkalarından gittiğimde gördüm. Tabii yıkıldım. Bağırı verdim. Ondan sonra kıvızıldı, kıyamet koptu. Tüm arsızlıkla bir ay daha yer bulana kadar benim evimde kalmaya devam etti.
2: Ne? Nasıl ya?
1: Evet.
2: Sen bunları böyle yakaladıktan sonra hala ev arkadaşı olmaya devam ettiniz yani.
1: Hani gidecek yerim yok. Nereye gideceğim?
2: Ya bizim Yasemin falan, sana ne? Sana ne? Koyacaktın kapının önüne. Ev senin değil miydi?
1: Benimdi.
2: Bak bir şey diyeceğim, dilimin ucuna geldi. Tam diyordum, yemin ediyorum, dava açsan kazanırdın yani bu söyleyeceğim şeyden dolayı.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: konuşuyorsunuz muhtemel, o yüzden biraz zor anlıyorum.
1: Evet, araç kişiyle konuşuyorum. Muhasebeciyim, önce onu söyleyeyim.
0: Tamam, ben de önce şu şarkıyı çalayım. Kolay gelsin. Peki Ayla Hanımcığım, nedir acaba dost gazı hikayemiz?
1: Şimdi aslında şöyle anlatayım. Benim çocukluğumdan itibaren birlikte olduğum bir arkadaşım vardı. Aile hayatlarımızı, arkadaşlarımızı, tabii ki de genç kız olduğumuz için erkek arkadaşlarımızı, her şeyimizi biliyorduk.
0: Tamam.
1: Belli bir süre sonra yaşadığı ilişkilerde ve evliliğinde sorun yaşadı. Ben de hayat desteği vermeye çalışıyorum. Ama ilerleyen sürede öğrendim ki bu sevgili can dostum benim bütün erkek arkadaşlarımı, bütün akrabalarımı aramış ve erkek arkadaşlarımı bilim o ilişkilere girdiğini öğrendim. Ve sonrasında da ben olmaya çalıştığını fark ettim. Ailemde ve diğer tarafta benim ona destek olmaya çalıştığım her şeyi bana karşı kullandığını öğrendim. Tabii ki bu tek taraflı değil. İlişki kurduğu ve diyalog sağladığı eski erkek arkadaşlarım da bu konuda suçludur.
0: Peki bir dakika, eski erkek arkadaşlarım detayını verdiğin için soruyorum sana. Uyduruyorum, 5 sene içerisinde diyelim ki görüştün sen 3 kişiyle. Bu 3 kişiyle eş zamanlı onlara yürümüş mü, yoksa onlarla senin ilişkin bittikten sonra mı onlara yazmış?
1: Bittikten sonra benim bütün eski erkek arkadaşlarım ne kadar da kıymetlilerse, nasıl bir özellerse artık bilmiyorum.
0: Senin elindeydi ya bacım.
1: Evet, sonuç olarak böyleydi. Yani bayağı uzunca bir süre hani bunu sonradan da fark ettim. Fark ettiğinde ne yaptınız diyecekseniz, hiçbir şey yapmadım. Üzüldüm mü? Tabii ki üzüldüm. Ama sonuçta şöyle, artık benim gezdiğim ayrı, eğlendiğim ayrı, okuduğum ayrı, dertleştiğim ayrı, ama dost kısmında artık hiçbir kimsem yok.
0: Yani hala bu kişi hayatında ama eski yerinde değil. Doğru mu anladım?
1: Tabii ki yani.
0: Peki bunu keşfettiğinde kaç yaşındaydınız?
1: Bundan 3 sene önceydi ve ben şu anda 47 yaşındayım.
0: Ama neden peki ben bunlardan rahatsız oldum, bunun bende hiç makul bir açıklaması yok, dolayısıyla artık seninle görüşmüyorum demedin?
1: Bu rahatsız olduğumu dile getirdim ama görüşmeme kısmını tercih olarak düşünüyorum.
0: İşte niye tercih etmedin diye soruyorum ben de.
1: Yani şöyle, insanoğlunun kusurlu olduğunu hatalar yapabileceğini düşündüm ve sonra da şunu düşündüm.
0: Sesin kesiliyor ya. Şey mi diyorsun yani, hepimiz kusurluyuz, onun da bu su var mı diyorsun yani. İşte o yüzden evet. Diyorum ya araç kitiyle konuşmayın diye.
1: Kapattım şu anda.
0: Tamam evet. Tamam. Neden?
1: Neden? Çünkü artık o yönde bakmamalıyım. Etrafımda böyle yaparsam hiç kimse kalmayacak.
0: Kalma. Kız böyle. Hayır, şerefsiz artık. Şeytanlar olacağını hiç olmasın.
1: Ama o noktada gitmeyin artık. Başka yönlerde bakın. Daha iyi yönleri var.
0: Katılmıyorum. Sonuç itibariyle bizim aldığımız ve verdiğimiz kararlar neticesinde yönlendiriyor ya bizi. Tamam, onun bu kötü yanı var. İyi yanlarına odaklanayım. Bence çok iyi niyetli bir yaklaşım. Yani lüzumsuz iyi niyetli bir yaklaşım.
2: Doğan canlı yayında en iyiler.

0: Doğan canlı yayında sona erdi.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: diye geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Da güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
6: Her zaman Kiyılı.
0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para.
0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak öp geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
6: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Sigorta Ray. Milli takımlarına sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen...

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
3: Geçen! Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper
2: FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Hafta sonunun en iyi hitleri Türkiye'nin en süper frekansı Süper FM'de buluşuyor. Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Yepyeni bir listeyle daha sizlerle birlikteyiz. Açılışı Türkçe rap sahnesinin yükselen yıldızlarından Barış Anaç, yani bilinen mahlasıyla Poezi ile yapıyoruz. Son döneme damga vuran büyük şarkısı Uyuyamadın Değil Mi? 6 haftalık Süper 20 yarışında artık son basamaklara geldi ve bu hafta 20 numarada geri sayımı başlatıyor. Hepiniz

Hayattaki heyecan dolu yolculuğunda 20 numarada Poezi ile başladık ve uyuyamadın değil mi artık geride kalıyor. Süper FM'desiniz. Radyosunu yeni açan ve aramıza yeni katılan herkese bir kez daha selamlar. Sırada sürükleyici temposuyla dinleyeni anında yakalayan bir Semih Cenk klasiği var. Büyük yarışta bu hafta listenin sonlarında yer alsa da taşıdığı o yoğun melankoliden ve gücünden hiçbir

Süper 20'de ardı ardına iki sevecek şarkısıyla geri sayım hız kazanıyor. Geçmişin o köklü arabesk ruhunu modern prodüksiyon kalıplarıyla bir araya getiren Vur Beni, hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Günümüz sound'uyla yeniden hayat bulan bu etkileyici yorum Süper 20'nin 18 numarası.

Son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi akustik tınıların o pürüzsüz ve sakin dünyasına teslim olma zamanı. Duru vokal rengiyle Türkçe pop'un en sevilen isimlerinden biri olan Simge, kalpsiz bir serseriyle listemizdeki yolculuğunu büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Ruhunuzu dinlendirecek akustik gitarların ve sakin tınıların öne çıktığı bu şahane slow performans bu hafta Süper 20'de 17. sırada.

Türkiye'nin en süper hafta sonu listesinde yolculuk devam ediyor. Süper 20'de sırada duygusu ağır basan bir şarkı var. Sokağın sesini ve kelimelerin o çarpıcı gücünü şarkılarında çok iyi kullanan Ahiyan sahnede. Türkçe rap stiline kattığı sıcak gitar dokunuşlarıyla ezber bozan şarkısı Rüya Gibi Dinle bu hafta bir basamak geriledi ve Süper 20'de 16. sırada

Dinlenen şarkıları Süper FM'de peş peşe akarken Süper 20'de şimdi biraz daha derine iniyoruz. Kendine has dik duruşu ve sokağın nabzını tutan sert sözleriyle her zaman farkını ortaya koyan usta isim APO sırayı alıyor. Yeraltı adlı dizide ilk defa duyduğumuz ve diziden adını alan şarkısı Yeraltı, sarsılmaz müzikal istikrarıyla bu hafta Süper 20 listemizin 15. basamağında gücünü koruyor.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonlarının en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de en sevilenlerle güne eşlik ediyoruz. Elektronik öğeleri puslu elektro gitarlarla harmanlayarak kendilerine çok karakteristik bir kulvar açan Manifest ekibi karşımızda. Konser alanlarındaki o yüksek ve hırçın enerjiyi doğrudan radyomuza taşıyan Daha İyi şarkısı hafta sonu keyfinize ortak olmak üzere listemizin 14. basamağı.

En heyecan verici ilk ve tek yeni girişi sırayı alıyor. Kısa süre önce müzikseverlerle buluşturduğu kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona ile büyük ses getiren Blok 3. Albümdeki Kayıp Kalp adını verdiği yepyeni hitiyle listemize fırtına gibi bir giriş yapıyor. Sanatçının o filtresiz, dürüst ve samimi anlatım tarzını yansıtan bu taze şarkı doğrudan 13 numaradan Süper 20'ye merhaba diyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20'nin en güçlü kadın vokallerinden biriyle devam ediyoruz. Şimdi sahne Derya Uluğ'un. Son teklisi Hani ile bu haftada 12 numaradaki yerini koruyan Derya Uluğ listedeki o sağlam duruşunu başarıyla sürdürüyor.

0: Hafta sonu ritmini yakalayanlar Süper FM'de kalıyor. Süper 20'de ilk onun kapısına geldik. Emre Fel ve Funk Takıl bir güldünle iki farklı tarzı aynı noktada buluşturmayı başaran işlerden biriyle sırayı alıyor. İlk 10 öncesi son virajda 11 numaradayız.
1: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Bir de artık ilk onun içindeyiz. Öncesinde kısa bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ın web sitesi ve mobil uygulamasıyla dilediğiniz an, dilediğiniz yerde müziğe ulaşmak çok kolay. Uygulamayı telefonunuza ya da tabletinize ücretsiz indirerek radyolarımızı, özenle hazırlanmış podcastleri ve en özel playlistleri anında dinleyebilirsiniz. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteğiyle araçta da kaliteli müzik keyfi Karnaval'la hep yanınızda. Bu arada Karnaval'da benim hazırlayıp sunduğum harika bir podcast serisi var. Sesli Harfler, bu hafta tarihin en merak edilen icatlarından biri olan yüksek topuklu ayakkabıların doğuşunu ve o sıra dışı hikayesini konuşuyoruz. Bunun gibi geçmişe ışık tutan daha birçok konu seride mevcut. İcatların dünyasına meraklı olan herkesi Sesli Harfler'e bekliyorum. Ve şimdi Süper 20 geri sayımına kaldığımız yerden devam edelim. Pop müziğin sınırlarını zorlayan o harika renkleri ve şiirsel dünyasıyla Mabel Matiz. Dağılıyorum olaysızla ilk onun kapısını bu hafta 10 numaradan

Süper 20'de geri sayım her basamakta daha iddialı, daha hareketli bir hal alıyor. Geleneksel ezgileri modern pop elektronik altyapılarla harmanlama konusunda harika bir vizyon sunan Elif Buse Doğan karşımızda. Güçlü yorumu ve kıpır kıpır ritmiyle dinleyeni anında yakalayan son teklisi Yangın Yeri bu hafta büyük bir başarıyla ilk onun içerisine tırmanıyor

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
4: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Pepsi Süper 20 devam ediyor.
1: Türkiye'nin en süper radyosunda adrenalin her basamakta tavan yapmaya devam ediyor. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve hayata dair o samimi içten bakış açısını ilmek ilmek müziğine işleyen usta isim Eykio yine mikrofonda. Kalplerin en derin yerine dokunan, bizi derin düşüncelere sevk eden o kalıcı ve etkileyici başyapıt. Ömrüm bu hafta listenin 8. basamağında kalitesini konuşturuyor. Öyle bir

Dinlemek, müzikle buluşmak ve tüm yorgunluğu geride bırakmak isteyenler için en süper şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Yapay zeka teknolojisini kırılmış kalbin o en saf, en insani haykırışıyla buluşturan Mehmet Acıoğlu imzalı İhtiyacım Var sahnede. Haftalardır zirve ortaklığını elden bırakmayan bu ezber bozan proje, bu hafta liderlik koltuğundan 5 basamak gerileyerek 7 numarada güçlü şekilde yolunu

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de müziğin en sevilenleri güne eşlik ediyor. Süper 20'de şimdi sırada sosyal medyada büyük bir akıma dönüşen ve dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran o dev hit var. Serkan Nişancı'nın kariyerinde çok önemli bir dönüm noktası olan akılda kalıcı melodisi ve içten sözleriyle dikkat çeken şarkısı Eller Üzer bu hafta Süper 20'de 6 numarada yükseliyor.

Herkese keyif dolu bir hafta sonu diliyoruz. Süper 20 şarkılarıyla zirve yolculuğunda bir numaraya doğru heyecanla ilerlediğimiz şu dakikalarda sırayı kendine has vokal rengi ve dürüst söz yazarlığıyla alternatif popun en dikkat çeken isimlerinden Mela Bedel alıyor. Listemize geçtiğimiz hafta hızlı bir giriş yapan ve Mustafa Sandal'ın o klasikleşmiş parçasına yepyeni bir soluk getiren Mela, iki tas çorbayla bu hafta büyük bir başarıyla ilk beşin açılışını yapıyor.

0: Saat 14.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Hafta sonunun tadını çıkardığınız bu güzel günde Süper FM'de en sevdiğiniz şarkılarla keyfinize keyif katmaya devam ediyoruz. Ankara'nın o samimi, biraz puslu ve tamamen alternatif rüzgarını tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos sırayı alıyor. Canlı performanslarındaki enstrüman hakimiyeti ve saf duygusuyla dijital dünyada yakaladığı o büyük ivmeyi Süper 20'ye taşıyan grup bu hafta yerini korudu ve

Hafta sonunun ritmini belirleyen Süper 20 en sevilen şarkılarla ve büyük bir heyecanla devam ediyor. Yapay zekanın sanatsal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seren Mebrure var sırada. Değilim şarkısının yarattığı etki, dinleyende kurduğu bağ ve sosyal medyada oluşturduğu o dev dalga onu bambaşka bir yere taşıdı. Kısa sürede yayılan bu enerji parçayı zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline getirdi. Bu hafta Süper 20'de 3 numarada Mebrure iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

zirvenin hemen eşiğinde, sadece bir adım gerisinde, müzik dünyasında taşları yerinden oynatan dev ortaklığı selamlıyoruz. Samimi sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız müzik dünyasıyla Poezi. Çok Güzel Gülüyorsun projesinde güçlerini birleştirdiler. İki farklı müzikal rengin muazzam bir uyumla çarpıştı. Şimdiden radyomuzun da en büyük favorilerinden biri olan bu hit, 4 basamak yükselişle bu hafta 2 numarada haftanın en güçlü adaylarından biri olarak öne çıktı.

Süper Efendi, Süper 20'nin final durağına geldik. Haftanın zirvesini açıklamadan önce geride kalan şarkıları bir kez daha hatırlayalım.

İmiş sahibi, enerjisi, tarzı ve etkileyici sözleriyle bu şarkı Süper 20'nin yine zirvesinde. Süper 20'nin bir numarasıyla sizlere veda ediyoruz. Eşlik eden herkese teşekkürler. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yepyeni bir listeyle yine aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini aç.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıyı dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. İlk şarkımız bir ortak çalışma olacak. Kimler bunlar? Gökhan Özen ve Demet Akalın. Sözü ve bestesi Gökhan Özen'e ait olan şarkı. Gökhan Özen, Demet Akalın, Nazar şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sesli mesajlarımız oluyordu. Bu hafta da mesajlarımız var. Onlardan bir tanesine geçiyorum. Derya Ulu, yeni şarkısı Şımarık şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Derya neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Derya Ulu. Yeni şarkım Şımarık artık sizlere emanet. Şarkımız bir yıl önce Asil Gök'ün bestesiyle ortaya çıktı ve üzerine Yasemin Özşengül'le birlikte söz yazmaya başladık. Şarkının Şımarık kısmı kayıt esnasında çıktı. Freestyle olarak çok heyecanlandık ve şarkının adını Şımarık koymaya karar verdik. Sözünü Yasemin Özşengül'le yaptık. Bestesi Asil Gök'e ait. Aranjesi Asil Gök ve Elver Tutkuş'a ait. Umarım keyifle dinlersiniz. Yeni şarkım Şımarık şimdi Pusula listesinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
2: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi geçtiğimiz aylarda sosyal medyayı ele geçiren o şarkının sahibine. Kimden bahsediyorum? Serkan Nişancı. Şimdi yeni bir şarkı çıkarttı. Sözü ve bestesi Yiğit Mahsuni'ye ait olan o şarkı. Serkan Nişancı, Unutacağım şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sırada Mustafa Mert Koç var. Yeni şarkısı Sar Beni. Şarkı birazdan Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Mustafa neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Mustafa Mert Koç. Yeni şarkım Sar Beni. Yazarken çok böyle keyif aldığım bir şarkıydı. Melodisel olarak çok eğlenceli ama sözlerde bir o kadar bence duygu barındırıyor. Zamanın geçtiğine dair çok fazla betimlemeler var. Keyifli dinlemeler diliyorum. Şarkı Pusula listesinde.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Melis Kar'a geldi. Sözü ve bestesi kendine ait olan yeni şarkısı. Melis Kar, Çaylak şarkısıyla şimdi Pusula.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Motive'ye geldi. Geçtiğimiz haftalarda şarkıları bir bir yayınladı. Şimdi ise Pasaj albümünün tamamı yayında. Albüm 14 şarkıdan oluşuyor. Daha önce geçtiğimiz haftalarda çaldık. Şimdi ise sıra bir başka şarkıya geldi. Motive, Yeri Ayrı şarkısıyla Pusula'da.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sıra Emrah Karaduman ve Gülüz Aile'ye geldi. Sözleri Aysel Gürel, bestesi ise Garo Mafya'na ait olan o şarkı. Ateşle Barut, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Pusula listesinin tamamını Apple Müzik'te bulabilir, paylaşabilirsiniz. Sıra Sena Şahin'e geldi. Bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Aytaç Özügümüş'ün üstlendiği yeni şarkı. Sena Şahin, Kurt Adam şarkısıyla Pusula'da. Senin...

0: bakalım.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra bir sesli mesaja daha geldi. Kimden bahsediyorum? Emre Kaya. Yeni şarkısı İkimiz Olamıyor. Şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Emre neler söylemiş.
3: Herkese merhaba, ben Emre Kaya. Yeni şarkım İkimiz Olamıyor. İçinde tam bir yaz tutkusu, yaz enerjisi barındıran bir şarkı. Şimdi Pusula'da. Herkese keyifli dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Şimdi sıra Tuval ekibine geldi. Bu hafta içinde çok özel bir şarkı. Şimdiden tüm babaların Babalar Günü'nde gönülden kutluyorum. Tuval ekibi yeni şarkısı Babayla şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım neler söylemişler.
2: Merhabalar, ben Tuval grubunun solisti Devrim Seyrek. Yeni şarkımız Baba artık sizlere emanet. Elbette tüm Tuval şarkılarının olduğu gibi söz ve müzik İskender Türsen'e ait. Gitarlarını yine her zamanki gibi Erzurum Perşembe çaldı. Master ve mixi Cüneyt Aykuteli yaptı. Bu şarkının hikayesi şöyle aslında bir Babalar Günü hediyesi tüm babalara. Hem yitip giden babalarımıza hem de henüz vakit geçirebildiğimiz bir hikayemiz olan babalarımıza bir Babalar Günü hediyesi. Bu sebeple bu hissiyatla yazılmış bir şarkı. Umarım beğenirsiniz. Yeni şarkımız Baba şimdi Pusula listesinde.
3: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek

0: mıyım baba? Büyümek zorunda mıydım baba?
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper FM. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra bir sesli mesaja daha geldi. Kimden bahsediyorum? Aydilge ve ekibi yeni şarkıları adadı. Şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Aydilge neler söylemiş.
4: Canım dinleyicim merhaba, ben Aydilge. Yeni şarkım ıdı dıdı artık yayında. Benden beklediğiniz tam da ihtiyacınız olan o yaz şarkısını müjdeliyorum. Üstelik bu sefer tek başıma da değilim. Dijital dünyanın sevilen sesleri, sevgili kız kardeşlerim Heyben Sena ve Yaren Özaydın da bana eşlik ettiler. Ve sizlere hep beraber yaz neşesini getirdik. Dıdı dıdının sözü bestesi bana ait ama aslında sizlere de ait diye düşünüyorum. Çünkü bu şarkı toplumsal güzellik algılarını, maddi statü göstergelerini ve o bitmek bilmeyen ego savaşlarını ıdısını dıdısını diyerek tek kalemde çöpe atıyor. Sizi de böyle bıktıran yorumlar, insanlar varsa bu şarkım duygularınıza tercüman olacak. Yeni şarkım ıdı dıdı şimdi...

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları. Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da pusulanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sıra Suğra İskenderli'ye geldi. Sözü ve bestesini kendisinin üstlendiği yeni şarkısı. Suğra İskenderli, Karışık'la

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Nasıl Derler Bilirsin ekibine geldi. Sözleri Alper Altıntaş'a, aranjörlü Okan Coşkun ve Cevdet Berkay Yavuz'a ait olan yeni şarkı. Nasıl Derler Bilirsin ekibi, ayıp

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula Lisesi'nin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Kaan'ın Gönül Veren şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.